Ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka, ona se baka

Kökerinize lezzet katmak elinizde. Tat, salça. Dalından yapmış, tadının doruğunda domatesin özü. Yemeklerinize tat katmak. What business are you in?